Çalmışça er huy guamacı gıcın kâruhluk. Tümüşü gıcı. Tümüşü gıcı lahatlaş nâge. Sean grubu kâil na tante gherce. Agız kân bag er wulin çigil. Summer Glee. Malı nâgis. Er, tansı gıfeyn.